Doctor Chimmy Mason. In your white infant, in quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Joal. Nepantli. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsli. Nehua. Joal Nepantli.

Toto Chili Mix. In your white infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Toto Chili Mix. In Chok. Ninok Tlamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepant. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua Tlimetsli. Nehua. Yowal Nepant.